0: Nakit FM'de Cemil Bir Reklam.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: hedeflere sahip olun. Avant Nova, yeni dillerle dolu gelecek. Elayya, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: hem daha muasir, hem de rakamsal. Yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
3: Her yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasyon, refleks ve sürekli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isim ve hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaxtınızı tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: AutoFM'de Jamie Bilicom.
1: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemersen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alak olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Jamie Bizi Clown.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Afterfilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Cemi Bizikom.
1: Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.

Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla fərlənək ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitək. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.